ombwini omundu jengulitha shinene ili meho. Hapo imbi o shiwa, puratina kumarari wunji ithilombaranga. Au yerike.

ombwini omundu jengulitha shinene ili meho. Hapo imbi o shiwa, puratina kumarari wunji ithulombaranga. Au yerike.